şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: döktüm.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 8.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

Reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PayTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Merkez Ankara.
3: Reklam.
4: Süper FM. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Reklam.
3: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyuma.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 10.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe. Süper
3: FM. Tolga Gündüz.

Avrupa'da bir araştırma yapılıyor. Buna göre kiracıların gelirlerinin %40'ından fazlasını kiraya ayıranlarının oranını yayınlamışlar. Yani hangi ülkede kim ne kadarını gelirinin kiraya ayırıyor demişler. Buna göre Finlandiya gerçekten de her şeyde olduğu gibi yine bir İskandinav ülkesi olarak sadece kiraya gelirinin %12.3'ünü ayırıyormuş. Ne güzel değil mi? 10 lira kazanıyorsun mesela. 12. Hesabı yapamadım, öyle düşünün. Romanya zirvedeymiş Avrupa Birliği'nde. %56'sını ayırıyormuş. Türkiye'de bu oran %34.4'müş. Emin miyiz? Hiçbir fikrim yok. Ama bazı yerlerde öyle kiralar var ki, hatta aidatlar var ki kiradan beter.

Bir araştırma da IMF ve Birleşmiş Milletler beraber yapmışlar bunu. Dünyanın en zengin kıtasını araştırmışlar. Sürpriz oldu mu? Bir numarada kişi başına düşen gelirle hesaplamışlar bunu. Kuzey Amerika birinci olmuş. Kişi başına 60.989 dolar. Nakit alalım ya. He? Sonrasında Okyanusya 51 bin dolarla geliyormuş. Avrupa 43.496 dolar kişi başına gelir düşüyormuş. Güney Amerika 11.669 dolar. Asya 8.900 dolar. Yazık. Afrika 2.243 dolar. Yani bu adamlardaki kaynaklar başka bir yerde olsa daha farklı olurlardı ama sömürüle 2.243 dolara tamah etmek durumunda kalıyorlar.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: çok gördüm yoldan sapa.
1: MIT Sensible City Lab tarafından Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte bir araştırma yapılıyor. İngilizcem yalnız ha? Bir araştırma yapılıyor ve Google Street View üzerinden, yani bu uygulama var ya, şeye bakabildiğiniz, şehirleri gezebildiğiniz, bir oranlama yapıyorlar ve dünyanın en yeşil şehirlerini sıralıyorlar. En yeşil şehir neresiymiş? Mesela Tampa Amerika'da, Brede var Fransa'da, Brede Fransa'dadır inşallah, Singapur var, Oslo var, Sydney var. Bunlar en yüksek ağaç oranına, yeşillik oranına sahip şehirlermiş. En sonda kim var söyleyelim? Paris varmış. Metal yığını. Bir tek o var ya orada. Yani Paris'in arka sokaklarında fareler kovalıyor insanlar. O yüzden hani yeşillikte kalmamıştır orada. Ha, bu listede Türkiye'den bir şehir var mı? Yok. Bir Karadeniz'e baksalarmış iyiymiş ama en azından oradan yırtardık. O da yokmuş, bilginize. Uyan.

Festi diye bir şey varmış. Dünyada her sene yapılırmış bu. Ne gerekiyormuş? İşte mutluluğu geliştirmeye, büyümeye kendini adamışla, eğitim, kapsayıcı politikalar, ekonomi, ulaşım falan her şeyi dahil ederek dünyanın en mutlu şehirlerini seçiyorlarmış. Hemen bakalım. Reykjavik, İzlanda. İskandinavya olmazsa zaten. Lugano, İsviçre. Şehirler bunlarmış. Japonya, Yokohama. Sonrasında Aalborg, Danimarka. Bir numaraya gideyim mi hemen? Bir numara dünyanın en mutlu şehrine hemen bakıyorum ve bir numarayı sizin için söylüyorum. Bir numara Kopenhag, Danimarka'ymış. Benim aklıma mesela işte bizim gibi ülkelerde şey yok. Kopenhag, Danimarka deyince Galatasaray UEFA Kupası. O geliyor. Ya yoksa adamlar çok mutlularmış.

Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Bir haber. Sabah uyanır uyanmaz kahvenin yanına, kahve makinesinin yanına ya da neyse o cezvenin bilmem nenin yanına koşmayın diyorlar. Neden? Çünkü sabah uyandığımızda uyanır uyanmaz vücutta bir dinç kalma için kortizol salgılıyormuşuz. Bak okuyayım haberi. İnsan vücudu sabah saatlerinde uyanmayı ve zinde kalmayı sağlayan kortizol hormonunu doğal olarak en yüksek seviyede salgılarmış sabahları. Sabah uyanır uyanmaz tüketilen kahve hali hazırda tavan yapmış olan kortizol seviyesini de daha yukarı çeker. Doktor gibi değil mi? He, öyle güzel anlatmıyor muyum? Yani kortizolu salgıladım, bir de kahve çaktım da tavan yaptı. Bu durum vücutta aşırı tolerans gelişimine ve kafeinin zinde tutucu etkisinin zamanla kaybolmasına neden olur. Yanlış zamanda alınan kafein öğleden sonra kortizol seviyesini de aniden düştüğünde şiddetli bir yorgunluk başlar diyor. Peki içilmesi gereken zaman ne zaman? Uyandınız 60 dakika ya da 90 dakika ya da 120 dakika sonra ilk kahveyi tüketmek gerekiyormuş. Reçete yazıyorum size. Öyle güzel anlattım. Aferin bana be.

Süper FM'de yeni saatte beraberiz. Ben Tolga Gündüz. O iş bende devam ediyor. Önümüzdeki bir saat içerisinde de her zaman söylüyorum. En iyi müzik ve en acayip haberler var. Şimdi bak hemen haberle devam edelim. Hiç bölmeden. Dünyadaki hiçbir hükümetin yapay zekanın topluma getireceği değişimlere hazır olmadığını belirten Bill Gates. Bu adam teknoloji satmıyor mu? Önlerindeki risklere dikkat çekmiş. E sen yapıyorsun sonra diyorsun ki riskli. İki gündür okuduğum haberlere dikkat ediyor musunuz? Yani sürekli olarak bu yapay zeka şirketlerinin başındaki adamlar ya istifa ediyorlar ya çok korktuklarını, yavaşlamaları gerektiğini söylüyorlar. Sanki ben evde salonda ya da yatak odasında yapmışım gibi yapay zekayı. Bunlar yapıyorlar sonra bize diyorlar ki aman ha yavaş. Microsoft'un kurucu ortağı ve milyarder Gates yakın zamana kadar yapay zeka konusunda iyimser bir tutum sergiliyormuş ancak tavrını değiştiren Gates istihdama yönelik tehditler, saldırı endişeleri ve yapay zeka arkadaşlarına bağımlılık tehlikesi konusunda uyarılarda bulunmuş. Hem yapacaksın hem de tüy dikeceksin.

0: uzaklar.
1: Dünyaca ünlü bir doktor, nöroloji bölüm başkanıymış. Nerenin olduğunu yazaydınız iyiydi haberde. Hani nöroloji bölüm başkanı bütün dünyanın mı? Yani ne bileyim öyle yazmışlar. Doktor Aaron Lord besin açısından zengin bir diyet kalp damar ve beyin sağlığı için çok önemli demiş. Ve bunun için beyin sağlığını korumak için en çok yememiz gereken besinleri sıralamış. Bunun yanında sarımsak, zeytinyağı ve tuzla karıştırarak bunları yerseniz beyni çelik gibi yapar demiş. Neymiş onlar? Yağlı balık, yeşil yapraklı sebzeler, domates ve ceviz ve yaban mersini, kahve ve çay demiş. Kahve ve çayı sakın sarımsakla, zeytinyağıyla karıştırma. Yani bunları ayrı tüketelim, o sebzeleri, balıkları o dedikleriyle yiyebilirmişsiniz.

çok acayip bir haber var. Tereyağı ile ilgili. Tereyağı çok güzeldir biliyorsunuz. Hası iyidir yani, böyle hem kahvaltıda yersin hem her yemeğe, yani benim kafama sürsem ben bile lezzetli hale gelirim. Öyle güzeldir tereyağını ise. Ama bununla ilgili bir açıklama var. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi olan tereyağı ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yayınlanmış. Bilim insanlarına göre her gün yalnızca küçük bir miktar tereyağını bitkisel yağlarla değiştirmek erken ölüm riskini azaltıyormuş. Detayı da şöyle, hemen size söyleyeyim. Söylemek üzereyim. Araştırmanın sonuçlarına göre en fazla tereyağı tüketen kişilerde genel ölüm riski en az tüketenlere kıyasla %15 daha yüksek çıkmış. Yani tereyağı tüketenler %15 ölüm riskiyle daha fazla karşı karşıyalarmış. Küçük bir miktar, hatta bir çay kaşığı kadar bir miktarı sıvı yağıyla değiştirdiğinizde bu risk de düşüyormuş. Ona göre çok fazla tüketmemekte fayda varmış tereyağını.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Fazla hayatımda yer vermesem de burçlarla ilgilenen çok kişi olduğunu bildiğimden burada hani onun reytingini de yiyelim, başkaları yemesin diye zaman zaman burçlarla da ilgili haberler veriyoruz. Astroloji diye bir dal var. Astroloji. O dalla göre burçların en sevdiği yemekleri şey yapmışlar, açıklamışlar. Mesela Koç burcu acılı Adana kebap seviyor. Bir de acılı, bak onu da biliyor. Boğa tereyağlı İskender kebapmış favorisi. İkizler karışık kumpirmiş. Yengeç mercimek çorbası. Ay yazık. Aslan fıstıklı Antep baklavası seviyormuş. Başak bu astrolojiye göre zeytinyağlı enginar seviyormuş. Terazi karışık pizzaymış. Akrep bitter çikolatalı sufle. Bak yanından geçmem. Akrep burcu olarak oraya denk gelmişiz. Yanından geçmem bitter çikolatanı. O kadar söyleyeyim. Yay döner dürüm seviyormuş. Oğlak kuru fasulye ve pilav. Bak mesela ben oğlakmışım o zaman. Kovalar sushi seviyormuş. Balık frunzitlaç seviyormuş. Güya bunlarmış burçların sevdiği yemekler.

bir haber var. 7 üründe Türkiye rakip tanımıyormuş dünyada. Bereketli toprakları ve 4 mevsimi bir arada yaşayan iklimiyle Türkiye tarımda küresel bir güç diyor. Tarım ve Orman, ama doğru. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 7 tarım ürününde dünya birincisiymişiz. 22 üründe de dünya ikinciliğimiz varmış. Neymiş o ürünler? Yani bütün dünya bizden alıyormuş neredeyse. Hemen bakalım. Bir fındıkmış. En çok fındığı biz üretiyormuşuz. Dünyada en lezzetli fındık bizdeymiş. Ama borsası biliyorsunuz İtalya'da. O, biz üretiyoruz. Belirlemeyi onlar yapıyorlar galiba. İncir var ikinci sırada. 3'te kayısı, 4'te kiraz, 5'te ayva. Haşhaş 6 numarada. 7'de keçi boynuzu varmış. Dünyada bu ürünlerde rakip tanımıyor.

Yine bir burç haberi yakaladım. Bencil ve kibirli insanlar hemen her ortamda dikkat çekebilirler. Çünkü kendilerini başkalarından üstün görmeleri, kendi isteklerini ön planda tutmaları pek çok kişiyi rahatsız eder demişler. Peki bunu yapan kişilerin hangi burçtan yoğun olarak olduğunu biliyor musunuz? Ya bilmek ister misiniz? Ben bilmek istemiyordum ama burçları sevenler olduğu için açıklayacağım. Mesela iki tane burç varmış ki bencillermiş, kibirlilermiş, böyle bir burnu düşse yere almamazlık. O bu iki burç şunlarmış. Aslan burcu ve Koç burcu çok havalı, çok kibirlilerdi. Artist. Hayır, halan kime yani?

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: PayTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

güzellik ya da estetik uğruna kadınlara özellikle. Biz erkeklere göre çok bir şey yok. Sakal tıraşın ol. Tam bir metroseksüel erkek vardı bir dönem. Kendine bakan böyle saçını başını 1,5 saat yapan. Var hala makyaj yapan adam da var. Tırnağını boyuyor falan. Var. Bak bana ne? Bir beni ilgilendirmez. Ama özellikle kadınlara dayatılan güzellik açısından bu daha güzel bakın hem de moda falan diye bazı şeyler sağlıklarını etkiliyor olmuş. Bak mesela yüksek topuklu ayakkabıların yalnızca estetik değil sağlık açısından da önemli etkiler oluşturduğu belirtilmiş. Genel cerrah uzman doktor Atıf Tekin söylemiş, yüksek topuk kullanımı vücut dengesini değiştirerek hemoroid riskini arttırabiliyor demiş. Yani fazla kullanıldığında hakikaten de vücudunuzda sağlıksız şeyler yaratıyormuşsunuz. O yüzden hepsi güzel ya ha kadınların. Böyle şey yapmayalım hani sen topuklu ayakkabıyı sen şunu sür, kaşını kaldır buradan bilmem ne askısı bir şey çenesi. Yapmayalım, kendimize zarar vermeyelim, öyle de güzelsiniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Amerika'yı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Opel.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en heyecanlı ve en çok dinlenen müzik listesi Süper 20 için geri sayım vakti. Hepinize harika bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Bahri Fedai. Haftanın en taze 20 hitini sıralamak üzere karşınızdayım. Listemizin açılışını dev bir ortaklıkla yapıyoruz. Blok 3'ün son albümü, Kayıp Persona'nın en çok konuşulan şarkılarından biri olan ve Poison'in eşlik ettiği Çok Güzel Gülüyorsun yine listemizin 20. basamağında ve Süper 20'yi başlatıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Süper FM'de geri sayımın ikinci durağındayız. Türkçe pop'ta kendine özgü vokal rengiyle kısa sürede güçlü bir yer edinen, şarkılarında modern prodüksiyonları melodik yapılarla buluşturan Semih Cenk var sırada. Çıkmaz Bir Sokakta'yla bu haftanın Süper 20 mücadelesinde 19. sıradan iddiasını sürdürüyor.

hafta sonunun enerjisiyle müziğin en iyilerini bir araya getiren Süper 20'yi dinliyorsunuz. Şarkı yazarlığı, prodüksiyon ve sahne çalışmalarının yanı sıra kendine özgü müzikal tarzıyla dikkat çeken Asil Gök, şimdi geri sayımın bu bölümünde karşımızda. Güçlü vokal aralığını zengin yaylı düzenlemeleriyle buluşturan sanatçı, dinleyenin duygularına doğrudan dokunan Ne Oldu Böyle ile Süper FM takipçilerinden tam not aldı. Asil Gök, Süper 20'de 18. basamakta güçlü duruşunu sürdürüyor.

hafta sonunun ritmini Süper FM'de Süper 20 ile belirlemeye devam ediyoruz. Güçlü vokali ve sahne deneyimiyle Türkçe pop'un yıllardır değişmeyen isimlerinden biri olan Berkay var sırada. Albümünde öne çıkanlardan Nankördük, geri sayımın 17. sırasında.

Mutlu hafta sonları Süper FM'de Süper 20 geri sayım yolculuğu kesintisiz devam ediyor. Şimdi Süper 20'de biraz daha farklı bir müzikal atmosfere geçeceğiz. Mebrure'nin Dilimi listenin pop ağırlıklı yapısı içinde alternatif tarafa yaklaşan karakteriyle kendine ayrı bir alan açıyor. Modern sound'u ve kendine özgü atmosferiyle öne çıkan çalışma bu hafta yerini değiştirmedi. Mebrure ve şarkısı Dilimi.

Keyifli saatlerinde Süper 20 geri sayımında tırmanışımız hız kesmeden sürüyor. Bağımsız ve alternatif müzik kulvarında dijital dinlenme sayılarını her geçen gün katlayan, genç kuşağın en çok takip ettiği isimlerden Boyzi var sırada. Enerjisi ve akışıyla güncel rap çizgisini ortaya koyduğu şarkısı Başımda Belalar Süper 20

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen müzik geri sayımlarından Süper 20 tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi farklı bir müzikal dokuyla karşı karşıyayız. Geleneksel melodileri, popu ve farklı dönemlerin müzik anlayışlarını kendi dünyasıyla birleştiren Mabel Matiz geliyor. Mistik ezgileri, etnik perküsyonları ve nostaljik tınıları kusursuz bir estetikle harmanladığı son şarkısı Haleyli

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de haftanın en taze 20 hitini sıralamaya devam ediyoruz. Bu kez listemize yepyeni bir şarkıyla katılan, güçlü yorumu ve kendine özgü tarzıyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden Burak Bulut sırayı alıyor. Ah Be Manolya, melodisi ve duygu yüklü yorumuyla bu haftanın Süper 20'sine hızlı bir giriş yaptı. 13. basamakta Ah Be Manolya ile Burak

0: bir reklam.
1: Anlatmamak için Emma Sigorta.
0: Bir reklam.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en özel sesler Süper 20'de sıralanıyor. Modern Türkçe pop'un güçlü kadın vokallerinden Derya Ulu. Enerjisi yüksek sahne performansı ve kendine has vokal rengiyle Süper 20'de. Hareketli ritmi ve kola eşlik edilen melodisiyle şarkısı Şımarık 12. sırada yerini koruyor. Sorma.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 12 numara.

Müzisyenlerin listesi Süper 20'de bir basamak yukarı çıkıyoruz. Türk müziğinin güçlü yorumcularından Sibel Can'la rap sahnesinin kendine özgü isimlerinden APO var sırada. İki farklı tarzın muazzam uyumuyla kıyamam.

De nihayet 10 numaraya geldik. Televizyon programları, canlı yayın performansları ve bitmek bilmeyen konser enerjisiyle dinleyicinin gönlünde tat kuran Elif Buse Doğan sahnede. Melodik yapısı ve modern düzenlemesiyle sevilen şarkısı Yangın Yeri bu hafta bir basamak yükselişle Süper 20'de 10. sıradan kendine yer buldu.

hafif farklı türlerle buluşturması ve kendine özgü müzikal dünyasıyla Ezhel var sırada. Enteresan sözleriyle son şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan Süper 20'de 9. sırada

0: Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper FM'de bağımsız kulvarda yıldızı parlayan isimlerle tırmanış sürüyor. Süper 20'de yine bir yeni giriş zamanı. Son dönemde rap sahnesinde büyük bir ivme yakalayan Blok 3, arka arkaya gelen çalışmalarıyla Süper 20'deki ağırlığını arttırmaya devam ediyor. Güçlü ritmi ve karakteristik vokal yapısıyla yorumladığı şarkısı Kayıp Kalp,

Süper 20'de sıradaki şarkımıza geçmeden önce Karnaval dünyasından sizlere bir hatırlatmamız var. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulaması sayesinde dilediğiniz an, dilediğiniz yerde kaliteli müziğe ulaşmak çok kolay. Uygulamayı ücretsiz indirerek birbirinden farklı radyolarımızı ve özenle hazırlanan podcastlerimizi keşfedebilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android

Süper FM'de hafta sonu keyfi Türkiye'nin en çok dinlenen listesi Süper 20 ile devam ediyor. Bir şarkı yarışması maratonunun ardından seçilen 7 kişilik kadrosuyla kısa sürede milyonlarca genç hayran edinen taptaze boy band Crush sahnede. Enerjik performansı ve modern pop çizgileriyle grubun kendi adını taşıyan şarkıları Crush bu hafta yerini korudu ve Süper 20'de yine aldı.

7 genç erkek sırayı 6 genç kıza devrediyor. Süper 20'de sırada Manifest var. Türk popunun en deneyimli ve en etkili isimlerinden Ajda Pekkan'la yeni nesil popun enerjisini temsil eden Manifest, Süper 20'nin favorilerinden hileliyle 5. basamak.

0: Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen müzik listesi Süper 20'de zirveye artık yalnızca birkaç adım kaldı. Güçlü vokali, besteleri ve yıllardır sahnede oluşturduğu kendine özgü yorumuyla Tan Taşçı var şimdi sırada. Sözü ve müziği kendisine ait olan Roman Balkan ezgilerini hareketli bir altyapıyla buluşturduğu gidişat enerjisiyle listemizin üst sıralarını zorluyor. Zirveye doğru geri sayım sürerken Tan Taşçı ve gidişat Süper 20'de 4.

Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen müzik listesi Süper 20'de zirve yolculuğumuz artık son 3 şarkıyla devam ediyor. Güçlü sahne performansı ve vokaliyle Türkçe pop'un en sevilenlerinden biri olan Hadise bu haftada ilk 3'teki yerini koruyor. Slow alt yapısı ve akılda kalan güçlü nakaratıyla Ara Beni, Hadise'nin enerjisini yansıtan şarkılardan biri olarak listemizdeki yolculuğunu sürdürmekte. Zirveye artık yalnızca 2 basamak kaldı. Hadise, Ara Beni ile

Bir adım kaldı. Bu yıl festival sahnelerinin aranılan ismi haline gelen ve konser alanlarında binlerce müzikseverin eşlik ettiği gençliğin favorisi Manifest yine sahnede. Grubun renkli ve

karşımızda. Güçlü ritmi, modern rap altyapısıyla ve sözleriyle çok sevdiğiniz şarkısı Sebebi Yar, geri sayımın en üst noktasına kadar yükseldi. Blok 3 ve Sebebi Yar, Süper 20'nin yine bir numarası. Duygusal etkisiyle zirvede yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Yeni liste, yeni şarkılar ve zirve mücadelesiyle haftaya yine buradayız. Süper FM'de kalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Türkiye'nin ünlü oto ekspertiz markası

0: 0541-222-4481. Veni Vidi Göz.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.